0: Bilmiyorum, böyle enerji baktı. Enerji baktı.
1: Line is now 528.
2: Troopers on the ground.
1: 528.